sen yanısına vermeydinin katı homa minumiyedu. Ni wana mayansı sen ama frafati seye yansı sen yasse bidiya. Ede ne sun kansı yantı vermeye hunyom. Yabetun hunyom ni akkanen yo nyama çirese oyu nyame. Apesi tu nyame hunyom.